nesinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Dudaklarım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

kırmaya, canımı da yakmaya. Gücün yetmez, sildim, kovdum. Egonu da al, bas git, yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar, dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model, 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği, modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine $300 milyar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya, aşkı yok zannetme.

Kırma kimseye değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya, aşkı yok zannetme. Aramaya değmez.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Nefis bir Tarkan şarkısını Rain Man'den dinledik. Ve sabah haberleri devam ediyor. 7.39'u gösteriyor saatler. Hava durumuna bir göz atalım bakalım. Bugünün hava durumu bize az bulutlu ve açık olacağını söylüyor. Çanakkale çevreleri dikkat. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor bugün. Çanakkale yanıyor 36 derece Edirne ile beraber. İstanbul ve Kırklareli 33. Tekirdağ bugün nispeten biraz daha serin bir gün geçirecek 31 derece.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine $300 milyar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

onu bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geride

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe tam 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

BFM'den günaydın herkese. Yeni saatimiz 8'i 4 dakika geçiyor. Hafta ortasındayız ve Temmuz ayına artık merhaba diyoruz. 1 Temmuz çarşamba sabahında. Az bulutlu ve açık bir gün olacak bölgede. Çanakkale çevreleri dikkat. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor bugün Çanakkale ve çevresinde. Edirne ve Çanakkale bugün 36 derece, İstanbul ve Kırklareli 33 derece, Tekirdağ 31 derece dolaylarında.

yıldızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber denizler.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
4: Çeri. Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Küpe FM reklam.

Dile Kolay tam 665 yıldır devam ediyor. Dünyada olimpiyatlardan sonra en eski spor organizasyonlarından bir tanesi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Festivali başlıyor. 3 Temmuz'da başlayacak. Cuma günü başlayacak. Artık Edirne esnafı, Edirne halkı bu yılda festivale, şenliklere, Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazır. Minik boy güreşleriyle başlayacak. 3 gün boyunca kıran kırana mücadelelere sahne olacak organizasyon. Hep söylüyorum, Edirne'ye gitmek için birçok sebebiniz var. Yılın herhangi bir zamanında güzel yemeklerinden yemek için, şahane müzelerinde gezmek için, nefis doğasında vakit geçirmek için, ne için olursa olsun Edirne'ye gittiğiniz her seferinde ben biliyorum ki mutlu ayrılacaksınız oradan. Eğer mesela Edirne'ye bu Kırkpınar döneminde daha önce hiç gitmemiş olan varsa, bence en az hayatında bir kez bu dönemde de gitmeli. Çünkü hayatınızda görebileceğiniz en güzel deneyimlerden bir tanesini bekliyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
4: Daily One Energy. Orzakstan.
5: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
7: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Duyuyorsunuz, o güzel şarkılardan bir tanesi de şimdi gelecek. Radyolarınızın sesini açın. Ben pek beğendim. Rain Man'in yeni şarkısı. Tarkan güzel bir beste yapmış, ona hediye etmiş. Bir de Rain Man anlatıyor. Diyor ki stüdyoya girdik. Bana diyor ki işte senin müzik kulağın yok, müzik kulağın yok diye. Ondan sonra epey bir uğraştık. Tabii karşında Tarkan olunca şarkı söylemek de o kadar kolay olmuyor diye. Neyse, sonuçta güzel bir şarkı ortaya çıkmış. Dinlemeyenler için işte Sen Var Ya, Rain Man ve Tarkan ortak çalışması.

Küpe FM tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydı. Umarım bugün de öyle olur. 32. yaşımızı kutladığımız bu günlerde güzel şarkılarla gündemdeki haberleri aktarmaya devam edelim. Tabii güzel haberler vermek istiyoruz ama her zaman bu mümkün olamayabiliyor. Mesela zam haberi verirken mutsuz oluyorum. Çünkü neredeyse sanki o zammı ben yapmışım gibi hissediyorum. İşte bugünün zam haberi de köprü ve otoyollarla ilgili. Kamu özel sektör işbirliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerine bugünden geçerli olmak üzere zam yapıldı. Yarın bir gün geri dönersiniz HGS'den, E-Devlet'ten kontrol edersiniz. Bu niye böyle diye düşünmeyin. Bugünden itibaren geçişler zamlı.

Küpe FM'de sabah haberleri hafta ortasında 1 Temmuz çarşamba sabahında devam ediyor. Bir hatırlatma yapalım. Yeni saatimizin hemen ardından bir konuğumuz olacak yayınımızda. Biliyorsunuz üniversite sınavı gerçekleştirildi. Pek yakında da üniversite sınav sonuçları açıklanacak. Öğrenciler, aileler aldıkları puan neticesinde tercih yapma telaşına düşecekler. İşte o tercih yapma döneminde onlara rehber olacak yayınlar yapmayı sürdürüyoruz. Ve yeni saatimizin başında İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taner Çevik konuğumuz olacak. Taner Hoca'yla bölümle ilgili, bilgisayar bölümleri bilimleriyle ilgili önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdiden hatırlatayım, bu sohbete sizleri de bekliyorum.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Ben bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

Dinleyin ya da dinlemeyin, sevin ya da sevmeyin bir gerçek var. Gençler dinliyorlar, bayılıyorlar. Blok 3 Poise ile birlikte seslendirdiği şarkısıyla radyomuzdaydı. Geçtiğimiz günlerde de stadyumda 43 bin biletli seyircisine konser verdi. Dile kolay. Belediyelerin yaptığı ücretsiz etkinliklerde o kadar seyircinin karşısında söylemek, o da güzel tabii ki. O da şahane, coşkulu bir şey. Ama bilet satarak 43 bin kişiyi bir stadyumda toplayabilmek bugün herkesin harcı değil. İşte Blok 3 onu gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Küpe FM'desiniz. Sabah haberleri devam ediyor. Yeni saatimize şu güzel şarkıyla ulaşalım. Yeni saatimizin başında günün hava durumu detaylarını bir kez daha hatırlayacağız.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Az sonra stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taner Çevik, Taner Hoca'yla önemli bir sohbet yapacağız. Öğrenciler sınava girdiler. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Alacakları puanlara göre, ilgi alanlarına göre, ailelerinin yönlendirmesine göre belki de tercihlerini yapacaklar. İşte bu tercih döneminde onlara rehber olacak bir sohbet. Az sonra reklamların hemen ardından radyolarınızdan size ulaşacak bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Seşen Migros'larda kaşarı arayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li Mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa Seşen Migros mağazalarında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri. Lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi yayınımızda bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz. Çünkü önemli bilgiler vereceğiz bu sohbetimizde. İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taner Çevik konuğumuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Turhan Bey.
0: Hocam gençler uzun süredir sınava hazırlandılar, sınava girdiler. Artık daha belki de önemli bir süreç onları bekliyor. Tercih yapacaklar. Bu tercihleri yaparken ilgi alanlarına göre yapıyorlar, puanlarına göre yapıyorlar. Tabii bu ekonomik koşullarda aileler çocuklarını daha rahat okutabilmek amacıyla şehir bölge de seçiyorlar. Dolayısıyla bizim bu programda aktaracağımız bilgiler bu tercihlerin yapılmasında rehber olacağını düşünüyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Ve bu yayından sonra da, iki gün sonra da hocam, üniversitenin, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin mezuniyet töreni olacak. Bu sene 10. yılı geride bıraktık. Hı-hı. Kaç mezun verecek acaba? Var mı bir bilginiz bu konuyla ilgili? Ben
1: 1800 civarında bir mezunumuz olacak bu sene.
0: Valla her geçen sene hem öğrenci sayısı artıyor, hem evet, mezun sayısı artıyor. Çünkü her geçen sene üniversitemiz, bir bölge üniversitesi, işte akredite olduğu konuları arttırıyor, farklı bölümler açıyor eğitim ve öğretim için. Sizin başkanlığını yaptığınız, ana bilim dalı başkanı olduğunuz bilgisayar bilimleri neleri kapsıyor? Hangi bölümleri, hangi programları kapsıyor hocam?
1: Şimdi Turhan Bey, bizim 3 tane bilişim bölümleri, mütevelli heyetimiz ve rektörlüğümüz özellikle geçen seneden itibaren bilişim bölümlerine, dijital teknolojiler konusundaki eğitim programlarına büyük önem verdiler, vermeye başladılar. Artık günümüz çağında bütün eğitim programlarının içerisine artık dijital teknolojilerle ilgili müfredatların içerisinde dersler zaten serpiştirilmekte. Bundan kaçamazsınız. Yani isterseniz hemşirelik okuyun, isterseniz fizyoterapi okuyun, isterseniz bir ekonomi bölümü okuyun. Dijital dünyadan bağımsız hiçbir şekilde ne eğitiminizi tamamlayabilirsiniz, ne de mezun olduktan sonra iş hayatınızda dijital teknolojilerden hariç bir uzmanlık alanında, yani veyahut da uzmanlık alanında profesyonelleşme yolunda ilerleyemezsiniz. Bunun da farkına gerçekten bizim üniversite yönetimimiz farkına aslında diğer üniversitelerden bir tık öne geçtik. Şöyle ki onu da açayım biraz. Bütün aslında bizim bilişim bölümlerimizi tek bir yerleşkede, Ok Meydanı'nda yerleşkemizde konumlandırdık. Başka hiçbir bölümümüz yok. Rudik Dijital Kampüs diye geçiyor. 3 tane bölümümüz var. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, diğeri de yapay zeka ve makine öğrenmesi bölümlerimiz.
0: Evet.
1: Bu bölümlerimizde tamamen şu an aslında YÖK'ün de planlaması var. Çalışmaları başladı. Bütün üniversitelerde gerekli bildiriler ve yönlendirmeler de yapıldı. Eğitimi sadece teoriden çıkarıp pratik, uygulamaya dayalı eğitim, müfredatlarınızı ona göre güncelleyin. Üzerine çalışmaları zaten mevcut. Biz bunu aslında bir sene önceden, geçen seneden itibaren zaten geçtik. Senato kararımızda, bununla ilgili kararımızda Senato'dan da geçirdik. Bizim şu an öğrencilerimiz 4 sene boyunca aldığı bölüm alan derslerinden bahsediyorum. 30 tane dönem projesi tamamlamakla mükellefler. Hı-hı. Çok ciddi bir rakam. Yani bizim mesela 3. sınıf öğrencilerimiz, 4. sınıf öğrencilerimiz şu an bir dönemde 5 yeri geliyor. 6 tane dönem projesi. Bunlar basit 3-5 satırlık kodlu projeler değil. Bildiğiniz her bir dersten bir dönem projesi. Bu from scratch dediğimiz sıfırdan başlayarak bir projeyi tasarımından canlıya almasına varana kadar bütün aşamaları, implemente ettikleri, uyguladıkları aslında sektörde bunun biraz daha, bir tık daha gelişmişini yapacakları projelerin aynısını biz üniversitede derslerde zorunlu tutuyoruz. Yani klasik vize final mantığıyla bir saatlik sınavlarla öğrenme becerilerini aslında ölçmek eskiden de artık. Şu an ekmek eskiden belki aslanın ağzındaydı, şu an direkt midesinin içerisinde. Hatta dün Uyumsoft firmasıyla Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden birisidir. Uyumsoft'la bir kurumsal bir işbirliği yönünde potansiyel işbirliğileri konusunda bir toplantımız oldu. Bizi son derece güzel bir şekilde ağırladılar. Onların direkt yönetici headquarter tarafından görüşmemiz de oldu. Fırsat da oldu. Sordum, juniorlardan, yeni mezunlardan beklentileriniz nelerdir? Şu an gerçek anlamda söyledikleri, juniorların şu an iş bulma olasılıkları, imkanları geçmiş seneye göre çok daha zayıfladı. Peki neye göre? Ama algı, kafalarındaki algı şu şekilde. Yeni mezun hiçbir şekilde doğru düzgün proje geliştirmemiş 4 senelik eğitim hayatı boyunca. Sadece vize final tedrisatından geçmiş diyelim. Herhangi bir pratik uygulaması yok. Bu şekilde yeni mezun düşüncesindeler. Haklılar. Çünkü maalesef gençlerimiz şimdiye kadar ki neredeyse belki %80 civarı sadece okula gidip gelip bir diploma ile iş bulabileceklerini zannettiler. Ama artık hayatın gerçekleri maalesef öyle değil. Biz de işte bunu geçen seneden itibaren önüne geçmek suretiyle nasıl geçiyoruz? Dediğimiz gibi proje odaklı eğitimi ilk defa Türkiye'de başlatan üniversiteyiz. Öğrencilerimiz dediğimiz gibi bütün alan derslerinden 4 sene boyunca 30 tane dönem projesi. Bu ne demek? Normalde şimdi siz de mesela bir yeni mezun istihdam etmeye kalksanız özgeçmişinde ne yazıyor? Ad, soyad, adres bilgileri, iletişim bilgileri.
0: Bir tane okuldan, referans yazar, yani, şu okuldan mezun
1: o kadar.
0: Yazar, o kadar.
1: Şimdi düşünsenize sizin ilan ettiğiniz pozisyonu 1000 kişi başvuruyor. Acaba Turhan Bey'i bu pozisyon veya Taner'i ben başvuruyorum. Taner'i bu geri kalan 999'dan ayırt edici ne var özgeçişinde? İşte şu okuldan şu ortalama mezun oldum. 999 da aynısını söylüyor. İşte orada farkındalık ne olması lazım? Senin eğitim hayatında boyunca yaptığın projeler. 30 tane dönem projesi bizim yaptırdığımız demek. Her bir projeden bir paragraf bahsetseniz, bir A4 kağıdına 5 paragraf sığsa, sizin sadece anlatacak 6 sayfalık sadece bir proje hikayeniz var. Siz de işveren olarak düşünsenize, önünüze 1000 tane CV geldi. Abartıyorum, 1000 tane gelmez. Belki 100 tane geldi. 100 tanenin 99'u bir belki yarım sayfalık özgeçmişler. Ama bir tane CV Taner diye birisi başvurmuş. Ya adam 6-7 sayfa bir özgeçmiş. Bunu bir inceleyeyim dersiniz değil mi?
0: Zaten bir deneyim olduğu fikrine kapılırım, evet. Böyle bir CV.
1: He, gerçekten doğru mu söylüyordu? En azından bir görüşmeye çağırırsınız. Görüşmeye çağırdığınızda da gerçekten o projeleri yapmış birisi olarak aynı dilde konuşmaya başlıyorsunuz. Alanla ilgili, sektörle ilgili, uzmanlık alanınızla ilgili. Ya evet, çocuk dertlenmiş. 4 sene boyunca 30 tane proje yapmış. Bizim alanımız ne mesela? Sektörde uygulayacağı veri tabanı yönetim sistemleriyle ilgili yaptırıyoruz bu proje. Ne bileyim, bir mobile application, yani mobil uygulama yaptırıyoruz. Bir web application full stack olarak, yani ön yüz, arka yüz, bunları zaten yaptırıyoruz. Yapay zeka, teknik seçmeli derslerimizin hepsi zaten yapay zeka dersleri. Dediğimiz gibi biz en önemli olarak aslında farkımızı bu öğrencilerin kendileriyle ilgili dertlenmeleri gereken noktalarında, işte diyoruz hep yap oğlum, yaz kızım diyoruz, maalesef yapmıyorlar ya. Biz de o inisiyatifi onlardan aldık, biraz daha zorla yaptırıyor moduna girmiş olduk.
0: Çok iyi olmuş. Bana göre Türkiye'deki bütün eğitim sisteminin bu şekilde kurulması gerekiyor. Yani daha o belki de ana sınıfından itibaren bu şekilde kurulması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü şu andaki eğitim sistemi, yanılıyor muyum bilmiyorum ama, hep sınav odaklı ve ezber odaklı.
1: Kesinlikle, aynen.
0: Gidiyor. Dolayısıyla ben mesela sınıf öğretmenliği okudum. Bizim aldığımız derslerden bir tanesinde bize öğretilen şey, işte birçok öğrenme yöntemi var. O öğrenme yöntemlerinden en efektif olanı, en doğru olanı görerek, yaparak, yaşayarak öğrenme. Bunu bu şekilde öğrendiğimiz bilgiler bizde kalıcı oluyor.
1: Evet.
0: Onun haricinde sınava hazırlanmak için için, diploma almak için, sınavdan geçer not almak için yaptığımız o işte ezber çalışmalar, onları zaten unutuyoruz.
1: Evet.
0: Hayat içerisinde o işi profesyonel olarak yapmaya başlasak bile unutuyoruz. Dolayısıyla evet, sizin bu kurmuş olduğunuz sistem, YÖK'ün de işte artık zorunlu hale getirdiği bu sistemin bence Türkiye'deki bütün eğitim sisteminin bu şekilde olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Hocam tabii şimdi anlatıyorsunuz ama benim gözüm korkuyor bir taraftan. Sizin anlattığınız bu bölümlerden korkuyor. Ben belki hayatım boyunca hep daha böyle sosyal yönü güçlü olan, işte konuşmayla ilgili yönü güçlü olan bir insandım ve o yönde bir meslek

0: Hayatım boyunca yani çalışma hayatım, akademik hayatım boyunca çalıştığım her kurumda şunu düstur edindim. Ya benim çocuğumu ben bir okula verdiğim zaman, bu o ilkokul olur, ortaokul olur, lise olur, üniversite olur. Benim çocuğuma nasıl iyi, kaliteli eğitim verilmesini istiyorsam ben de başkalarının çocuklarına, geleceklerini bize emanet etmiş insanların çocuklarına da aynı şekilde iyi eğitim vermek zorundayım. Ben nasıl kendi çocuğum için talep ediyorum, onlara da vermek zorundayım. Ve işte gençlerimiz bu talepkarı kendileri aslında talepkar olmaları gerekir. Bana iyi eğitim vereceksin arkadaşım. Bunu kendileri talep etmeleri gerekir. Bizden istemeleri lazım, koparmaları lazım. Dediğiniz gibi bu hani talepkarlık kazanma sırasında yaptıkları zaman istedikleri yerleri kazanıyorlar zaten. Yani ben evet talep ediyorum. İyi bir eğitim, iyi bir üniversite, iyi bir bölümü talep ediyorum. O zaman çalışacaksın arkadaşım. Evet. Onu yapıyorsan okula, üniversiteye girdin, bitti. Bana artık herkes burada 4 sene boyunca ben buraya gelip gideceğim. Bana da sonra diplomamı göstereceğim. Bana da iş verecekler. Hayır.
1: Öyle bir dünya
0: öyle
1: yok.
0: Öyle bir dünya yok. Orada da nasıl üniversite sınavına hazırlanırken bir eğitim temposu yaptıysan biz arkadaşlara diyoruz ki arkadaş sakın sanmayın. Yanlış anlamayın. Kafanızda öyle bir algı varsa burada yata yata geze geze eyvallah sosyallik olacak ama her şey tadında. Her şey tadında. Buraya girdiğiniz zaman biraz daha vitesi arttıracaksınız. Eğer hayatınızın geri kalanında Alozlu'nu versin. Üniversiteyi bitirdikten sonra 50 sene daha mı yaşayacaksın? Orada bedel ödemektense biz diyoruz ki o bedeli bu 4 sene boyunca burada öde. Hayatın geri kalanında rahat et. Konforlu bir hayat. Neden? Gelecek hayatında oturacağın semt, bineceğin araba, kullanacağın cep telefonu, gireceğin ortamlar, her şey arkadaş bu senin 4 senene bağlı. Bu işin şakası yok. O ciddiyette okulun ilk gününü eğer iş hayatının ilk günü ciddiyetiyle bakarsan ki biz öyle bakıyoruz eğitimci olarak üniversitemizde. O ciddiyete yaklaşıyoruz. Arkadaşlar biraz gençlerimiz bizim bu kadar ciddi olduğumuzun farkına varmıyorlar.
1: Ya da belki geç farkına varıyorlar.
0: Biraz geç farkına varıyorlar. Ondan sonra toparlamaya çalışıyorlar ama toparlatıyoruz. Şu an dediğim gibi çok güzel bir kültür oluştu üniversitemizde, bilişim bölümlerimizde. Şu an bütün öğrencilerimiz projelerini sunum haftalarımız var. Proje sunum haftalarımız geçen hafta başladı ve bu hafta da devam ediyor. Müthiş bir kültür oluştu. Öğrencilerimiz de ellerinde laptoplarla veyahut da bilgisayar laboratuvarlarında projeye böyle gözlerinin altı çökmüş bir şekilde uykusuzluktan bize keyif veriyor.
1: Ve eminim onlara da bir süre sonra keyif verecek. Sabaha kadar oturup da bilgisayar başında oyun oynarken de bu durumda olabilirler.
0: Evet, evet.
1: Evet oyun oynarken sadece belki iyi vakit geçirirler orada kalır ama aynı ne diyeyim ki zamanı ders için ayırdıklarında biraz kendilerine yatırım yapmış olurlar.
0: Kesinlikle ve keyif alıyorlar. Yani öğrenciler ilk başta arkadaşlar ilk dersimin ilk gününde ilk saatinde şunu söyledim dönem başında. Bakın ben şimdi projemle ilgili diğer hocalarımız da aynı şekilde nasıl proje hazırlanacağını hazırlamamız gerektiğini söz olarak söyleyeceğim. Bunun yazılı dokümantasyonunda zaten net web sayfamıza koyacağız. Yükleyeceğiz. Şu an endişe, panik, karamsarlık yaşayabilirsiniz. Biz de aynı sıralardan geçtik. Sakin olun. Bir de sizinle 14. hafta sonunda görüşeceğiz. Projelerinizi sunduğunuz zaman aradaki farkı test edeceksiniz. Ve çocuklar gerçekten 14 hafta sonra hocam biz bu derste evet ben bir yani kendi ürünümü ortaya koydum. Hatta şu an öğrencilerimiz inanın 3. sınıf öğrencilerimiz dahil olmak üzere kendi uygulamalarını işte Google Play Store'a koyuyorlar. Sektörde iş yapmaya başlamışlar. Bu o kadar keyifli ki çocuk böyle artık yerinde duramıyor. Kıpı kıpı. Niye? Kendi daha öğrencilik zamanında ürününü ortaya koyuyor.
1: Kendi potansiyelini
0: farkına varmış. Evet. En önemli şey bravo. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Tebrik ederim. Aslında çocuğa içindeki potansiyelini ortaya çıkarmak. Yapabileceğini onu göstermek. Ve bunu göstermek niye? Çocuklar ki hocam yani ben bunu hayatta yapmazdım. Ve sizin anlattıklarınız derste projede ben uygulayarak gerçekten evet. Ya düşünsenize ben bir türev integral anlatıyorum ama hep öğrencilerimize öğretiriz. Sınavlarda sorulur. Üniversite sınavında çıkar. Ama bu türevin integralini örnek veriyorum temel bilimlerde nerede kullanılacağını hayatta göstermeyiz biz. Ben de kendi mesela alanımla ilgili örnek veriyorum. Nesne tabanlı programa dersine giriyorum. Bazı konuları anlatıyorum. Evet sözelde bir şey söylüyorum ama bunu uygulamalarını da yaptırıyoruz derste ama küçük çaplı uygulamalar. Gerçek anlamda, gerçek hayatta bir projede nasıl kullanıldığını işte çocuk proje başında öğreniyor.

0: Mesela İngilizce bir terim ben size anlatsam veya da bir söylesem şu anlama geliyor desem, siz onu aklınıza ama 5 dakika sonra unutursunuz. Eğer onu bir cümle içinde kullanılmasını, nasıl kullanılır ben size göstermezsem havada kalır değil mi? İşte proje odaklı eğitimde bu şekilde.
1: Hocam tabii ben şunu da düşünüyorum, bilmem siz ne dersiniz de, bütün bu eğitim programı içerisinde işte sözünü ettiğiniz projeler, teorik eğitim vesairenin yanında gençler bu eğitimi alırken üniversitede sektörle ilgili ulusal ve uluslararası birçok yarışma oluyor birçok alanda. Biz evet. de haber yapıyoruz işte birinci oldu, şurada birinci oldu, evet. burada birinci oldu diye. Bu tür yarışmalara daha öğrenci aşamasında katılmaları da öğrenme sürecinde farklı bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bu proje yarışmalarına olsun, gerekirse TÜBİTAK'ın 22.09 programları var. Oraları öğrencilerimize proje başvuruları. Burada ekip çalışmasını öğreniyorlar. Bir önünüzde deadline var. Ona yetişmesi gereken bir şey var. Bir projeniz var. Kesinlikle o konularda da zaten hocalarımız hep bütün 22.09 projelerinde özellikle diğerleri de Teknofest yarışmalarında olsun akademisyenlerimizin danışmanlığında öğrencilerimiz projelerini zaten sunuyorlar ve katılımlarını sağlıyorlar.
1: Evet, bu bir anlamda da aslında hem öğreniyorlar hem üretiyorlar hem de bir anlamda klasik ders matematiğinden uzaklaşıp bana göre sosyalleşiyorlar da.
0: Kesinlikle sosyalleşme kısmı evet önemli. Gerçekten ben ben asosyal bir insan olduğuma inanıyorum.
1: Bilgisayarcılarda bu çok sık rastlanıyor gibi bir izlenimim var hocam. Ne
0: ama bilgisayarcıdan şöyle aslında biz hani sizin keyif almadığınız bakın siz ben size korkunç saygı duyuyorum. Ben yapamadığım şeyleri sizde görüyorum. Ama bir bilgisayarcı, bilişimci olarak bir bilgisayarın karşısında o kodu yazdığım zaman, o kodun çıktısını aldığım zaman, gördüğüm zaman inanın hani bir bağımlılık, bir keyif. Hani bir belki hatamız çıkıyor. O hatayı ya gece 2 olmuş ama ya şunu da yapayım. Bırakamıyorsunuz. Yani bir oyun oynamadan bir genç nasıl zevk alıyorsa aslında kodlamadan da inanın o kadar zevk alıyor.
1: Hocam itiraf edin insanlardan daha çok seviyorsunuz onu.
0: Evet kesinlikle.
1: Hocam sözlerinizin bir bölümünde yapay zekadan da söz ettiniz. Tabii her alanda artık ve gün geçtikçe daha fazla hayatımızın içerisine giriyor yapay zeka.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında bazı meslekleri de başka mesleklerden daha fazla etkiliyor.
0: Evet.
1: Dünya üzerinde bir yıl içerisinde birçok meslek yok oluyor. Onun yerine birçok başka yeni meslek geliyor. Evet. Ve yapay zeka artık hayatımızın vazgeçilmez bir evet. Unsuru diyeyim. Peki sizin verdiğiniz eğitimlerde yapay zekanın yeri nedir? Bir de mesela yapay zeka sizin yaptığınız işi hep evet. öyle olur ya çeşitli mesleklerle. Aman işte yapay zeka şu mesleği yok edecek, elinden alacak diye. Sizin yaptığınız işle ilgili böyle bir olasılık ya da risk var mı?
0: Var. Tehlike var. Ama bu risk, tehlike nasıl adlandırırsınız bilmiyorum. Ama işin enteresan tarafı sadece bizim işimizle ilgili değil. Her sektörden yani bir satış elemanından tutun bir santrale kadar bir üretim planlamadan elemanından tutun ve şu an İngiltere'de duydunuz mu bilmiyorum bazı davalarda artık ön değerlendirme aşamasında yani iş mahkemeye yargıçların önüne düşmeden önce yapay zeka devreye girdi. Artık değerlendirmeleri yapay zeka. Ha, bu demek mi hakimlerin, savcıların işini elinden alacak? Hayır ama onlara yardımcı olacak. Mesela önceden muhasebeler kağıt üzerinde tutulurdu muhasebeciler. Ondan sonra hesap makinesi vardı. Sonradan Excel çıktı. Ondan sonra bilgisayar üzerinde muhasebe programları çıktı. Ama muhasebecilerin işi kayboldu mu? Hayır. Mimarların, inşaat mühendislerinin önceden çizimleri T cetvelleriyle yaparlardı. Görmüşsünüzdür. Ondan sonra AutoCAD gibi programlar çıktı. Mimarların, inşaat mühendisi işi bitti mi? Hayır. Evrilmek zorunda insanlar. Yani bu teknolojiler evet var. Ben bunun gerisinde kalayım. Eski sistemlerle asla. Sen de o teknolojiye ayak uydurmak zorundasın. Yapay zekayı işinde en güzel, en verimli şekilde kullanmak zorundasın.
1: Evet hocam tabii bizim yaptığımız işte de yayıncılıkta da 35 senedir neredeyse bu işi yapıyorum. İlk başladığımız andan itibaren benzer şeyler söyleyenler oldu. Efendim yok televizyon, özel televizyonlar çıktı sizin işiniz bitecek. Yok efendim internet çıktı sizin işiniz bitecek. Spotify bilmem ne çıktı sizin evet. işiniz bitecek. Hayır sadece evrimleşiyor, evrim geçiriyor biraz değişimle çağa ayak uydurduğunuz zaman o meslek yok olmuyor. Katkı alarak o konularla ilgili devam ediyorsunuz. Yapay zeka teknolojilerinden biz de yayınlarımızda faydalanıyoruz. Yani gelen staja gelen arkadaşlarımıza da bunları da elimizden geldiğince anlatıyoruz. Tabii şimdi öğrenmenin hangi konuyu öğreniyorsanız, hangi bölümü okuyorsanız okuyun okulda, sizde daha proje odaklı gidiyor anladığım kadarıyla bu süreç, ama bir taraftan da acaba öğrencilerinizden staj bekliyor musunuz, yoksa projeler yeterli oluyor mu? Mesela okurken ya da işte belli bir dönemde staj yapmalarını bekliyor musunuz öğrencilerin?
0: Tabii bizim iki tane zorunlu stajımız var zaten. Öğrencilerimiz 4 senelik eğitim hayatları boyunca iki tane zorunlu stajlarını tamamlamakla mükellefler. Gençlerde şöyle bir algı var, yanılgı var. Bunu da dürüst olarak, bütün madem kamusal bir yayın yapıyoruz, dürüst olarak söyleyeyim. İşte diyorlar bize bazen tanıtım günlerinde olsun, kayıt günlerinde olsun veyahut da daha sonra kayıt olan öğrencilerimiz, mevcut öğrencilerimize, hocam siz işte staj yeri buluyor musunuz, bize iş buluyor musunuz? Bakın, bunu söyleyen bir üniversite varsa veyahut da bir yetkili varsa, idari olsun, akademi personel olsun, bu bir yalandır. Neden yalandır? Şöyle söyleyeyim size açıkçası. Bakın, her üniversitenin, bizim üniversitemiz dahil olmak üzere, kariyer planlama merkezleri vardır. Evet. Bunlar anlaşmalı oldukları şirketler, firmalar vardır. Evet. Ama ben sizle tanışayım. Sizin firmanızda bizim iyi ilişkilerimiz var, diyaloglarımız var. Ben size bir tane stajyer göndersem, kötü çıksa, ikincisini istediğimiz kadar ilişkilerimiz iyi olsun, ikincisini bir daha alır mısınız?
1: Sanmıyorum.
0: Evet. Ben de olsam ben de almam. Ya tamam, iyi, güzel. Oturup çay içeriz, kahve ederiz, içeriz veyahut da muhabbet ederiz. Belki danışmanlık iş ilişkimiz vardır ama arkadaş kusura bakma ya, senden gelen öğrenciler de gerçekten kötü. Bir daha bana kapıyı kapatırsınız. İşte biz size iş buluyoruz, biz size stajyeri buluyoruz diyen birisi varsa, dediğim gibi, o yalan söylemiş olur. Sen iyisen zaten bana gelmezsin. Ne stajyeri bulma konusunda, ne iş yeri bulma konusunda.
1: Evet.
0: Sen kaliteliysen zaten bizim öğrencilerimiz çok şükür hiçbirisi bize gelmez. Kendi iş yerleri, pardon, kendi stajyerlerini kendileri arayıp buluyorlar ve büyük çoğunluğu da zaten staj yaptıkları yerde
1: kalıyor, değil mi?
0: Kalıyorlar. Tabii. Tekliflerini alıyorlar.
1: Evet hocam, biz de çünkü anlatıyorum yeri geldikçe, biz de üniversiteyle, Rumeli Üniversitesi ile yakın iletişim ve işbirliği halindeyiz. Bizim de mesela sinema, televizyon, radyo bölümünden ve grafik tasarım bölümünden özellikle öğrenciler çok işimize yarıyor. Geçmiş dönemde bize okulda öğrenciyken bu bölümlerde staja gelip stajdan sonra burada tam zamanlı olarak bizimle çalışma arkadaşı olarak uzun süre çalışmış olan arkadaşlarım var. Mezunlardan da şu anda bir tane de reklam bölümümüzün başında yine Rumeli Üniversitesi'nin mezunlarından bir tane arkadaşımız. Dolayısıyla aslında staj çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü belki de kariyerlerinin ilk basamağı o yaptıkları stajda başlayacak ve öyle devam edecek.
0: Evet. Biz bunu da düşünerek aslında sadece staj değil, Turan Bey, biz aslında uygulama olarak şunu da yapıyoruz. Ders programlarını yaparken öğrencilerimizin en az 2 gününü boş bırakmak için uğraşıyoruz ve yapıyoruz da. Nedir bu? Biz sadece diyoruz ki öğrencilere staj olarak değil, gönüllü staj adı altında zaten sigortalarını üniversiteler, bu kanunen artık zaten üniversiteler ödüyor. Dolayısıyla haftanın 2 günü arkadaş sektörde, alanınla ilgili bir yazılım firmasında git çalış diyoruz. Destekliyoruz. Her türlü destekliyoruz. Haftanın 3 gününü derslerini topluyoruz. Mesela 3. sınıfların, 4. sınıfların özellikle dikkat ediyoruz. Geri kalan 2 gününde git arkadaş sektörde çalış. Buraya gelme. Ha, bunun yanında o 3 gün boyunca derslerini alıyor. Ekstradan dönem projelerini, o dönemki derslerden 5 ders alıyorsa 5 projeyi yapacak. Bir de üstüne sektörde yarı zamanlı olarak alana ilgili çalışmasını istiyoruz. O bedeli ödetiyoruz.
1: Evet. Biz de şunu söylüyoruz hocam. Özellikle işte çeşitli vesilelerle üniversitede öğrenci arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman ben şunu söylüyorum genç arkadaşlarıma. İlle böyle bir hani resmi staj gibi bize müracaat etmeniz, o anlamda bizim sistemimize dahil olmanız gerekmiyor. Boş vaktiniz var, kendinize ait zamanınız var. Gidip herhangi bir kafede oturup çay kahve içeceğinize gelip bizim burada
0: süper,
1: için
0: aynen,
1: çayınızı,
0: aynen,
1: kahvenizi.
0: Bravo.
1: Burada vakit geçirin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çayınızı, kahvenizi burada biz ikram edelim. İçin sadece görseniz, göz ucuyla görseniz bile bunun katkısı var diye biz de paralel düşünüyoruz.
0: Havasını solusanız yeter. İki kelime duysan yeter. Dediğiniz gibi bravo. İki gününü dışarıda, kafelerde, şurada burada harcayacağına, git alanla ilgili git oradaki yöneticine, amirine onu zürüm. Bak diyorum, para pul kesinlikle istemiyorsun. Hatta bazı çok iyi kaliteli öğrencimiz basireti mi bağlanıyor diyorum, ne diyeyim yani, veyahut da kendisi biraz daha sosyal tarafı zayıf, asosyal. Ya çocuk gerçekten hani tabiri caizse bir işletim sistemi yazacak kıvamda bile diyebilirim size, ama çocuk bulamıyor. Ha, o konularda biz destek atıyoruz. Ya diyoruz ki şu firmaya çok kaliteli bir öğrencim var. Hani bu çocuğa hiçbir şey yapma, sadece önüne işi ver, o sana ertesi gün teslim etsin. Öyle kesinlikle destek oluyoruz. Ve öğrencilerimizi gönderdiğimiz zaman gerek staj olsun, gerek bu yarı zamanlı çalışma alanında hiçbir şey istemiyorsunuz. Ekmeği belki su verirseniz, hani belki öğlen yemeğimi verirseniz Allah razı olsun dersin. Gerisi eti de onların, kemiği de onların mantığında. Git oranın havasını solu, suyundan iç. Çay mı getireceksin, çay mı götüreceksin yap, ama mutlaka o ortamda bul.
1: Aynen öyle. Büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ve bir kez daha bu vesileyle söyleyeyim ben de. Bizim kapımız her zaman açık. Gelsinler ziyarete, otursunlar, sohbet etsinler, çaylarını, kahvelerini içsinler, gitsinler. Onlar için de çok faydalı. Biz de bu arada yeni nesilden, genç nesilden çok fazla şey öğreniyoruz o sohbetlerimizde.
0: Evet, evet.
1: Yani farklı dil konuşuyorlar, farklı şekilde düşünüyorlar. Bize de faydası var onun.
0: Bravo.
1: Tabii biz planladığımız süreyi aştık ama sohbet çok güzel gidiyor. Onun için biraz daha uzatacağım. Hocam bu iş, bu meslek, işle meslek arasında fark var. Zaman zaman bunu anlatıyorum dinleyicilere de, genç arkadaşlara da, ama yani bu bir meslek. Evet. Dünyanın neresinde olursa olsun bu mesleği yapabilir gençler bu eğitimi aldıktan sonra. Ama acaba diyorum ki bu mesleği yaparken bir yabancı dil bilmenin de avantajı var mı?
0: Kesinlikle var. Kesinlikle. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şöyle ki şimdi bizim uygulamalarımızı yazdığımız programlar var. Integrated Development Environment diyelim. Dinleyicilerden de özür diliyorum. Biraz teknik terimlere giriyoruz ama şimdi bunları batıdan çıkmış bunlar. Onlar aslında bu bilimler, ilimler diyelim, genelde o taraftan çıktığı için bu uygulamaları kullanırken kodunuzu yazdınız, derlediniz, hata çıktı. Alt tarafta konsolda hata mesajı çıkıyor İngilizce. Şimdi senin İngilizce biliyor olman lazım ki o hatayı anlayabilesin. Anladın, kendin çözmeye çalışıyorsun, çözemedin. Ne yapıyorsun? Hata mesajını, örnek veriyorum, internette bir arama motoruna copy paste ettin ve bu hatayla daha önceden karşı copy paste ettin ve bu hatayla daha önceden karşılaşmış dünya üzerinde kim var? İnsanlar forumlarda, ya bak bu hata çıktığı zaman ben şöyle bir çözüm yolu buldum. Onlar da İngilizce. Ben İngilizce bilmeden bu işi yaparım demek çok büyük bir özgüven olur. O da cahil cesareti diyoruz. Kesinlikle yabancı dil olmazsa olmaz bizim alanımızda.
1: Evet. Hocam artık sona yaklaşıyoruz. Son olarak şunu sizden duymak isterim. Öğrenciler tercih yapacaklar. Aileleri tabii bu süreç içerisinde o öğrencilere çok yakından fikirlerini paylaşıyor, isteklerini söylüyor, yönlendiriyor. Önce şunu hatırlatayım. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Trakya'da birçok bölgede danışma ofisleri kuruluyor. Oradan gidip bilgi alabilirler. İstanbul'da ve Silivri'de birçok kampüs var. O kampüslere gidip ziyaret edebilirler. Evet. Oradan bilgi alabilirler. Kampüs yaşantısını görebilirler. Ama sizden öğrenmek istediğim şey şu. Öğrenciler, aday öğrenciler neden Rumeli Üniversitesi'ni tercih etsinler?
0: Neden Rumeli Üniversitesi'ne? Gerçekten çok güzel sorunuza aslında cevabını biraz önce verdim. Öğrencilere tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. 4 senelik buradaki eğitim belki hazırlık olur. Yani 4 senelik bölümler için söylüyorum. Sizin aslında dediğim gibi hayatınızın geleceğiyle ilgili, geri kalanıyla ilgili yaptığınız aslında yatırımdır. Bu yatırımda dediğim gibi sosyallik tabii ki olacak ama tadında olacak. İşte gelecekle ilgili yaptığınız yatırım konusunda biz çok kuvvetli bir danışmanız. Sizi yönlendiriyoruz ve altını çizerek tekrar vurguluyorum. Neden Rumeli Üniversitesi proje odaklı eğitimden dolayı? Biz mavi boncuk dağıtmıyoruz. Biz diplomalı işsizler kervanına bir aday daha gönderelim. Asla öyle bir düşüncemiz yok. 4 sene boyunca sen çok güzel bir bilgisayar mühendisi oldun. Sen çok güzel bir yapay zekacısın. Ama bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra veyahut

0: Tay söyle hocam, bak beni diploma verdiğiniz zaman ben iş bulamıyorum. İşte biz asla buna fırsat vermiyoruz. Proje odaklı eğitimi ilk defa Türkiye'de uygulayan ve Senato Kurulu kararıyla dediğimiz gibi bizim derslerden geçme başarı notumuz aslında %50'si projedir. Proje yapmayan hiçbir şekilde o dersten geçemez.
1: Evet. Tabii bu arada üniversitenin, kampüslerin öğrencilere sundukları olanaklar da o öğrencilerin o eğitim süreçleri, hayatları boyunca o okuldan aldıkları keyfi de arttıran bir unsur. Bunun için de İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından takip etsinler.
0: Evet.
1: Orada da çokça paylaşımda aslında öncesinde de bir fikirleri olacaktır. Sağ olun, var olun. Nasıl geçti vakit anlamadım ben. Sizinle sohbet etmek her zaman bize keyif veriyor. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Size gerçekten aynı ortamda bu havaya solumak bile keyifli. Benim eksik olan tarafımı karşımda görünce, sosyal tarafını, gerçekten çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taner Çevik konuğumuzdu. Hocamızı teşekkürlerimizle uğurluyoruz. Bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine 300 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü kamu özel sektör işbirliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi DEM Parti ile CHP'nin emekli maaşları hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Öneriler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Küresel Servet raporuna göre Türkiye son bir yılda dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu. Türkiye'de milyoner sayısı 93 bine yükselirken ülke servet eşitsizliğinde de ilk 10'da yer aldı. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 3 Temmuz Cuma günü minik boy güreşleriyle başlayacak. 3 gün boyunca kıran kırana mücadelelere sahne olacak organizasyon 5 Temmuz Pazar günü baş pehlivanlık finali ve altın kemer sahibinin belli olmasıyla sona erecek.
2: Spor.
3: Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a penaltılarla elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman görevinden istifa etti. NBA ve FIBA'nın 2027'de hayata geçirmeyi planladığı NBA Avrupa Ligi'nde kalıcı franchise teklif süreci tamamlandı. Türkiye FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu 3. maçında karşılaştığı Porto Rico'yu 98-77 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip C grubunu 3'te 3 yaparak lider bitirdi. Türkiye son 16 turunda yarın D grubunun son sırada tamamlayan Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.15'te başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 46 lira 67 kuruştan, euro 53 lira 26 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 5.966 lirayken çeyrek altın 9.881 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava az bulutlu ve açık. Çanakkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Edirne ve Çanakkale 36, İstanbul ve Kırklareli 33, Tekirdağ 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Yepyeni bir ayın ilk gününden 1 Temmuz çarşamba sabahından hepinize merhaba. Takvimler Temmuz'u hafta tam ortasını gösterirken yazın en sıcak, en enerjik günlerine de resmi olarak hepiniz hoş geldiniz. Müzikal yaşamına söz yazarlığıyla başlayan ve başarı merdivenlerini bir bir tırmanan, özellikle Çukur dizisi için hazırladığı çalışmalarla dikkat çeken, daha sonra yayınladığı şarkılara dijital platformlarda önemli bir dinleyici kitlesi yakalayan, Alayı Yalan başta olmak üzere birçok şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç sanatçı Mela Bedel'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: geçse de...
1: Küpe FM reklam.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

çaylar kahveler tazelendiyse, uykularından uyanamayanlar yerini aldıysa, sabahın tüm neşesi ve en güzel şarkılarla mikrofon başındayız. Hadi gelin bu güzel yaz gününü birlikte başlatalım. Parçanın modern ve dinamik altyapısı, dünya çapında başarılarıyla tanınan ünlü DJ ve prodüktör İlkay Sencan tarafından yapılan, şarkının sözleri ve bestesi tamamen kendisine ait olan, eş zamanlı olarak hazırlanan resmi lirik videosunu YouTube kanalında yayına giren ve Evet Evet isimli parçasıyla da bugünlerde gündemde olan Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Cem Yenel konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

Gününüz aydın, neşeniz daim olsun. 1 Temmuz Çarşamba gününde yeni bir günün ve yepyeni bir ayın heyecanıyla yine bir aradayız. Haftanın tam ortasındayız. Geride kalan günlerin yorgunluğunu bir kenara bırakıp Temmuz'un o içimizi ısıtan enerjisine teslim olma zamanı. 2026 turne takvimine eklenen yeni tarihleri de açıklayan 25 ve 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. 21 ve 22 Ağustos'ta da yine Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek ve Eylül ayı itibariyle de yine birçok kentte hayranlarıyla buluşacak Mabel Matiz konuğumuz oluyor.

0: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenakt marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü kamu özel sektör işbirliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi DEM Parti ile CHP'nin emekli maaşları hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Öneriler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Küresel Servet raporuna göre Türkiye son bir yılda dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu. Türkiye'de milyoner sayısı 93 bine yükselirken ülke servet eşitsizliğinde de ilk 10'da yer aldı. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 3 Temmuz Cuma günü minik boy güreşleriyle başlayacak. 3 gün boyunca kıran kırana mücadelelere sahne olacak organizasyon 5 Temmuz Pazar günü baş pehlivanlık finali ve altın kemer sahibinin belli olmasıyla sona erecek.
2: Spor.
3: Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a penaltılarla elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman görevinden istifa etti. NBA ve FIBA'nın 2027'de hayata geçirmeyi planladığı NBA Avrupa Ligi'nde kalıcı franchise teklif süreci tamamlandı. Türkiye FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu 3. maçında karşılaştığı Porto Rico'yu 98-77 mağlup etti. Ay yıldızlı ekip C grubunu 3'te 3 yaparak lider bitirdi. Türkiye son 16 turunda yarın D grubunun son sırada tamamlayan Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.15'te başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 46 lira 67 kuruştan, euro 53 lira 26 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 5.966 lirayken çeyrek altın 9.881 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava az bulutlu ve açık. Çanakkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Edirne ve Çanakkale 36, İstanbul ve Kırklareli 33, Tekirdağ 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolculuk, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Nihayet o çok beklediğimiz yazın kalbi olan Temmuz ayına ayak bastık. Bugün 1 Temmuz, hafta ortası ve dışarıda pırıl pırıl bir gökyüzü var. Sanki hafif bir deniz esintisi. Güzel bir tatil sabahı havası var ruhumuzda. Nerede olursanız olun, ister yolda ister iş başında, bugün de enerjimiz ortak olsun. Ruhumuzu ısıtacak şarkılarla mikrofonu açıyoruz. Dinleyicilerini bu kez kendi müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan özel bir projeyle buluşturan, Denk adını taşıyan 9 şarkılık cover projesini yıllar boyunca dinlemeyi, söylemeyi ve kendine yakın hissetmeyi sürdürdüğü eserlerden oluşan projenin ilk 3 şarkısını sırasıyla 10 Temmuz'da Yandım, 13 Temmuz'da Yol Arkadaşım ve 17 Temmuz'da da Kör Bıçak'la dinleyiciyle buluşturacak Gökhan Türkmen bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

ay demek yeni umutlar, yeni hedefler ve yeni başlangıçlar demek. Belki bugün uzun zamandır ertelediğiniz bir işe ilk adımı atacaksınız. Belki de sadece kendinize biraz zaman ayıracaksınız. Hangisi olursa olsun bugün yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Tamamının sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. stüdyo albüm Fiyakalı'yı yayımlayan aynı adlı filmle başlayan projede Teoman, Dedüplüman, Hüsnü Şenlendirici, Melisa ve Tuana ile sürpriz düetleri yer alan albümünden Geçmiş Geçmişte isimli parçayla pop müziğin hikaye anlatıcısı Emir Can İğrek radyolarınızda.

0: Tem reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam.

Yolda olanlara dikkatli sürüşler, işinin başında olanlara kolaylıklar, evinde bizi dinleyen herkese de huzur dolu bir gün diliyoruz. Gün boyunca en sevdiğiniz şarkılar ve en güncel müzik haberlerle ve yüksek enerjiyle sizlerle birlikte olacağız. Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebek ve Şikayetim Var gibi hafızlara kazınan şarkılarıyla 90'lı yıllardan bu yana müzikseverlerin hayatında önemli bir yer edinen bu özel projede genç kuşağın sevilen isimlerinden Melis Fis'le bir araya gelen ve kariyerine damga vuran hitlerinden biri olan Aşk Perisi'ni yeniden yorumlayan Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sağroğlu bizleri karşılıyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine 300 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küp FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü kamu özel sektör işbirliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi DEM Parti ile CHP'nin emekli maaşları hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Öneriler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Küresel Servet raporuna göre Türkiye son bir yılda dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu. Türkiye'de milyoner sayısı 93 bine yükselirken ülke servet eşitsizliğinde de ilk 10'da yer aldı. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 3 Temmuz Cuma günü minik boy güreşleriyle başlayacak. 3 gün boyunca kıran kırana mücadelelere sahne olacak organizasyon 5 Temmuz Pazar günü baş pehlivanlık finali ve altın kemer sahibinin belli olmasıyla sona erecek.
3: Spor.
4: Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a penaltılarla elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman görevinden istifa etti. NBA ve FIBA'nın 2027'de hayata geçirmeyi planladığı NBA Avrupa Ligi'nde kalıcı franchise teklif süreci tamamlandı. Türkiye FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu 3. maçında karşılaştığı Porto Rico'yu 98-77 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip C grubunu 3'te 3 yaparak lider bitirdi. Türkiye son 16 turunda yarın D grubunun son sırada tamamlayan Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.15'te başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 46 lira 67 kuruştan, euro 53 lira 26 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 5.966 lirayken çeyrek altın 9.881 liradan satılıyor.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde hava az bulutlu ve açık. Çanakkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Edirne ve Çanakkale 36, İstanbul ve Kırklareli 33, Tekirdağ 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
6: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
7: Hayat bir yolcu, durma atıl.
4: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Günün tam ortasından zamanın en hızlı aktığı o saatlerden hepinize merhaba. Saatlerimiz öğle kuşağını gösterirken çarşambanın o tatlı telaşı da tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın tam ortasındayız, yani hafta sonuna giden yolun yarısını çoktan devirdik bile. İş yerinde masasının başında olanlara, yollarda direksiyon sallayanlara ya da şu an öğle molasında keyif yapanlara harika bir çarşamba diliyoruz. Şimdi işe güce kısa bir müzik molası verme zamanı. Kantan Göze, Batuhan Mutlugil, Ari Barok, Kas ve Doğaç Titiz'den oluşan kadrosuyla Türk rock müziğinin öncü gruplarından olan, kariyerinde bir ilke imza attığı canlı stüdyo kayıt projesi Purjunda Live Station'ı albüm olarak dinleyicilerle buluşturan ve toplam 7 performansın içinde bulunduğu Maşallah, Teessüf Ederim, Canımsın, Ben Senden Vazgeçmem ve Hatun gibi parçalarıyla dikkatleri üzerine çeken Duman grubuna kulak veriyoruz.

0: Reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Küpe FM reklam.

zaman sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Sözü ve müziği aranjesi Mert Carim imzalı yeni şarkısını Temmuz ayı içerisinde hayranların beğenisine sunacak olan Bengü'yle hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küp FM haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü kamu özel sektör işbirliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi, DEM Parti ile CHP'nin emekli maaşları hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Öneriler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Küresel Servet raporuna göre Türkiye son bir yılda dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ikinci ülke oldu. Türkiye'de milyoner sayısı 93 bine yükselirken ülke servet eşitsizliğinde de ilk 10'da yer aldı. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 3 Temmuz Cuma günü minik boy güreşleriyle başlayacak. 3 gün boyunca kıran kırana mücadelelere sahne olacak organizasyon 5 Temmuz Pazar günü baş pehlivanlık finali ve altın kemer sahibinin belli olmasıyla sona erecek.
3: Spor.
4: Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a penaltılarla elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman görevinden istifa etti. NBA ve FIBA'nın 2027'de hayata geçirmeyi planladığı NBA Avrupa Ligi'nde kalıcı franchise teklif süreci tamamlandı. Türkiye FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu 3. maçında karşılaştığı Porto Rico'yu 98-77 mağlup etti. Ay yıldızlı ekip C grubunu 3'te 3 yaparak lider bitirdi. Türkiye son 16 turunda yarın D grubunun son sırada tamamlayan Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.15'te başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 46 lira 67 kuruştan, euro 53 lira 26 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 5.966 lirayken çeyrek altın 9.881 liradan satılıyor.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde hava az bulutlu ve açık. Çanakkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Edirne ve Çanakkale 36, İstanbul ve Kırklareli 33, Tekirdağ 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
6: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
7: Hayat bir yolcu, durma atıl.
4: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Gündüz yolculuğu başlıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sevmem, sen de onlardan bir.
1: Yepyeni şarkısı Şımarık'la Deryalı. Bugünkü gündüz yolculuğumuzun açılışını yaptı Müzikal Takırız Küpe FM'de. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Temmuz ayına giriş yaptık. Merhaba dedik herkese. Umarım ki harika bir Temmuz ayı geçirir. Yaz aylarının artık ortasındayız. En sıcak günlere de merhaba demiş olduk bu arada. Burayla devam edeceğiz. O da yepyeni teklisi. Tam benim tipimle bizlerle olacak.

0: FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.
4: FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Ganalı Şaman Nana Kwaku Bonsam daha önce İngiltere Gana maçı öncesi Harry Kane'i durduracağını söylemiş ve maçın 0-0 bitmesiyle gündeme gelmişti arkadaşlar. Şimdi ise yeni bir iddiada bulunarak Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'na eleneceğini ve 2026 Dünya Kupası'nı Ronaldo'lu Portekiz'in kazanacağını öne sürmüş. Gerçekten çok ciddi, çok büyük bir iddia yani, böyle bir şey iddia etmek her baba yiğidin harcı değildir herhalde. Yani Yeşil Burun Adaları Arjantin'i eleyecek. İnanılmaz büyük bir sürpriz olur. 2026 Dünya Kupası'nı da Ronaldo'lu Portekiz kazanacak demiş. Bilimsel bir dayanağı olmayan tabii ki bu tür kehanetler futbolun eğlenceli gündemlerinden biri olarak bugünlerde zaman zaman konuşuluyor.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Mela Bedel ve Perdenin Ardındakiler, dünyanın yalanlarıyla bizlerleydiler. Efendim, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimiz içerisinde birazcık iklimler diyeceğiz şimdi. Şöyle dikkat çekici bir haberimiz var. Dünya okyanusları kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşamış arkadaşlar. Gerçekten de çok çarpıcı bir durum iklimlerimiz anlamında. Küresel deniz yüzeyi sıcaklığı 20.98 dereceye çıkarak önceki rekorları geçmiş. Bilim insanları El Niño etkisi ve iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının görülebileceği uyarısında bulunuyor. Okyanusların aşırı ısınması fırtınalar, kuraklıklar, deniz canlıları ve mercanlar üzerinde baskıyı arttırıyor. Bu arada antiparantez, bu haberde öyle bir bilgi yok ama önümüzdeki Eylül-Ekim civarları Amerika'nın Güneydoğu eyaletlerine yakın coğrafyalarda çok büyük kasırgalar yaşanabiliyor. Kasırga sezonu olarak biliniyor zaten. Florida açıkları mesela yaklaşık olarak oralarda. Ve bu önümüzdeki kasırga sezonunda oralarda çok büyük kasırgaların, çok büyük, her zamankinden büyük kasırgaların yaşanma ihtimalinden de bahsediliyor. Umarız olmaz, felaketler yaşanmaz. İnsanoğlu ve doğa fazla zarar görmez diyelim ve yayınımıza devam edelim. Uzi ve Motive ile.

0: FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
3: Küpe FM Reklam.

Sefo ve teşekkürlerimiz bu güzel yorumu için. Bu arada Saygı Birin Ağustos ayında, Ağustos başlarında zannediyorum ki yeni konu Serdar Ortaç olacaktı. Bir gelişme var mı, olacak mı? İptal edilmemiştir, ertelenmemiştir umarız. O Saygı Biri de merakla bekliyoruz. BTK verilerine göre Türkiye'de anlık mesajlaşma alışkanlıklarında bir değişim görülmüş arkadaşlar. Siz en çok ne kullanıyorsunuz? WhatsApp mı? Telegram mı? SMS mi? Instagram mı? SMS mi? Nasıl bir uygulama kullanıyorsunuz? Bilmiyorum ama bir bakalım verilere. Instagram %58,5 kullanım oranıyla bu kategoride ilk sıraya çıkmış arkadaşlar. Facebook %26,4 ile ikinci olmuş. WhatsApp anlık mesajlaşmada %7,3 ile üçüncü sırada kalırken, sesli görüşmede ise %61,2 oranıyla liderliğini korumuş. Bu arada dünyanın çeşitli yerlerinde ülkeden ülkeye göre de sosyal medya ya da anlık mesajlaşma uygulamaları, kullanım alışkanlıkları çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Mesela ben bir zamanlar Bulgaristan'a gitmiştim ve Bulgaristan'da tanıştığım insanlar en çok o zamanların popüler uygulamalarından Viber diye bir uygulama kullanıyorlardı. WhatsApp'ı pek kullanmıyorlardı ve WhatsApp yine bugünkü kadar popüler bir uygulamaydı aslında o zamanlardan. Tüm dünyada popülerdi aslında, Türkiye'de de popülerdi ama Bulgaristan'da o zamanki gençler Viber kullanıyorlardı mesela. Böyle ülkeden ülkeye de oldukça farklı mesajlaşma uygulamaları kullanılabiliyor. Bir ara Tango vardı, yanlış mı hatırlıyorum adını bilmiyorum ama sanki öyle bir uygulama da vardı. Zamanında MSN kullanıyorduk, rahmetli MSN. Sonra Skype oldu. Bir sürü uygulama geldi geçti hayatımızdan sözünüz. Gülizayla ile devam edeceğiz. Ateşle Barut diyecek Emrah Karaduman. Gülizayla ortak çalışması olarak, güzel bir cover çalışması olarak şimdi sizlerle.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine 300 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Bugün şöyle bir haberimiz de var dikkat çeken efendim. ÖSYM 2026 YKS'ye ilişkin yaptığı incelemeler ve itiraz değerlendirmeleri sonucunda iki önemli değişiklik açıklamış. Matematik testindeki 23. sorunun cevabı C'den A'ya düzeltilmiş. A olarak düzeltilmiş. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20. soruysa tamamen iptal edilmiş. Kurum iptal edilen sorunun puanlamaya dahil edilmeyeceğini ve sınav puanlarının geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacağını bildirmiş.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam gelirken Eşel Mobil Sistemi nedeniyle artışın pompaya 55 kuruş olarak yansıması öngörülüyor. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir sorunun iptal edildiği, bir sorunun da yanıtının değiştiği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranının açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığı ile ilgili rakamın netleşeceğini söyledi. Depozito yönetim sistemi bugün Türkiye genelinde devreye girdi. Şişeleri cihazlara atan kişilere her şişe başına 1 lira verilecek. Edirne'de 665.si düzenlenecek tarihi Kırkpınar yağlı güreşleriyle yaz döneminde yurda dönüş yapan gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluk kent ekonomisine adeta çifte katkı sağladı. Kentte 3 Temmuz'da başlayacak organizasyon öncesinde hareketlilik her geçen gün artarken esnaf uzun süredir beklediği yoğun sezonun başladığını ifade etti.
2: Spor.
3: UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Fenerbahçe kulübü cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov'un 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne attığı gol FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 67 kuruş, 1 euro 53 lira 18 kuruş, gram altın 5.974 liradan, çeyrek altın 9.816 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul ve Kırklareli 33, Çanakkale 36, Edirne 37 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Türkiye'de değerli dinleyiciler, depozito yönetim sistemi bugün itibariyle devreye alındı. Yeni uygulamayla doğa logolu içecek şişeleri iade edildiğinde her bir şişe için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Vatandaşlar bu tutarı dijital cüzdana alıp ister nakit çekebilecek, ister alışverişte kullanabilecek. Sistemde yılda milyarlarca ambalajın geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Umarız bu hedefe ulaşılır. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizde müzikal takınız Küpe FM'de. Şimdi konuğumuz Mustafa Mert Koç.

0: oldu
1: Küpe
0: bence.
1: FM reklam. Reklam.
2: Fashion Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo Sıkı Kananlar Toz Çamaşır Deterjanı 339 lira 95 kuruşa Fashion Migros mağazalarında.
3: Migros hepimize iyi gelecek. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Ceylan Artem, Sezen Aksu ortak çalışması, tam bir kadın dayanışması, tam bir kadın gücü, harika bir şarkı. Hıçkırık bizlerleydi değerli dinleyiciler. Kıpa Efendisiniz, gündüz yolculuğumuza şu sıcak saatlerde harika şarkılarımızla devam ediyoruz. Sıla bizlerle olacak şimdi, şarkısı Mesela'yla.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar

0: sıfır kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Küpe FM reklam.

Çok güzel bir slow. Aslında eski bir şarkı değil ama bıktırmıyor gerçekten dinlemekten. Bıkmadığımız şarkılardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bengü Beker Vaktimiz Dar Sevgilim radyolarınızdaydı ve bir şekilde neden bilmiyorum ama yaza çok yakıştığını düşündüğüm slowlardan bir tanesi. Yaz demişken, İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre kentte orman yangınlarını önlemek amacıyla 16 Temmuz 28 Ekim tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmış. Ayrıca kentte bulunan ormanlık alanlara 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar girişler yasaklanmış. Yani giriş tarihi bu gibi alanlara 15 Ekim'e kadar uzatılmış değerli dinleyiciler. Küpe FM burası. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Gökhan Türkmen'in.

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Küpa Efendisi'niz, gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik. Programı kapatırken dikkat çekici bir haberi paylaşmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Yapay zeka ile ilgili bir haber bu. Ticaret Bakanlığı bir bildiri yayınlamış. Bu bildirinin çeşitli maddeleri var ama bir madde yapay zeka ile ilgili. O da şu: reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutulmuş. Böyle bir zorunluluk getirilmiş. Artık yapay zeka ile yapılmış reklamlarda bu net bir şekilde belirtilmek zorunda yani. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, izlenimi verdiği ya da tavsiyede bulunduğu reklamların yapılması yasaklanmış. Gerçekten oldukça dikkat çekici. Bakalım neler olacak ilerleyen zamanlarda, bu yasaklara uyulacak mı? Uyulmadığı takdirde cezalar kesilecek mi? Gündüz yolculuğumuzu Melis Fis ve Demet Sağroğlu ile bitireceğiz. Güzel bir ortak çalışma. Aşk Perisi bugünkü son şarkımız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam gelirken Eşel Mobil Sistemi nedeniyle artışın pompaya 55 kuruş olarak yansıması öngörülüyor. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir sorunun iptal edildiği, bir sorunun da yanıtının değiştiği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranının açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığı ile ilgili rakamın netleşeceğini söyledi. Depozito yönetim sistemi bugün Türkiye genelinde devreye girdi. Şişeleri cihazlara atan kişilere her şişe başına 1 lira verilecek. Edirne'de 665.si düzenlenecek tarihi Kırkpınar yağlı güreşleriyle yaz döneminde yurda dönüş yapan gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluk kent ekonomisine adeta çifte katkı sağladı. Kentte 3 Temmuz'da başlayacak organizasyon öncesinde hareketlilik her geçen gün artarken esnaf uzun süredir beklediği yoğun sezonun başladığını ifade etti.
2: Spor.
3: UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Fenerbahçe kulübü cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov'un 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne attığı gol FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 67 kuruş, 1 euro 53 lira 18 kuruş, gram altın 5974 liradan, çeyrek altın 9816 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul ve Kırklareli 33, Çanakkale 36, Edirne 37 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

FM'den iyi günler diliyorum. 1 Temmuz Çarşamba gününde birlikteyiz. Yeni aya yeni umutlarla başlıyoruz. Güzel bir ay olmasını diliyoruz. Yazın tam ortasında 1 Temmuz'da Deniz Seki'nin doğum günüymüş. Kutlu olsun. 1 Temmuz'da doğan herkes için Deniz Seki söylesin.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

Hakan Peker müzik sektörüne yönelik yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kendisine engel olmaya çalışan isimlere göndermede bulunan sanatçı, güçleri yetmedi ifadelerini kullandı.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Küpe FM reklam.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen Lüleburgaz Gençlik ve Graffiti Fest için geri sayım başladı. Festival 4-5 Temmuz tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek ücretsiz etkinlikte canlı graffiti performansları, DJ gösterileriyle Dedüplüman ve APO konserleri festival katılımcılarıyla buluşacak. Günahım var da ben ondan korkmam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine 300 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam gelirken Eşel Mobil Sistemi nedeniyle artışın pompaya 55 kuruş olarak yansıması öngörülüyor. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir sorunun iptal edildiği, bir sorunun da yanıtının değiştiği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranının açıklanmasının ardından en düşük emekli aylığı ile ilgili rakamın netleşeceğini söyledi. Depozito yönetim sistemi bugün Türkiye genelinde devreye girdi. Şişeleri cihazlara atan kişilere her şişe başına 1 lira verilecek. Edirne'de 665.si düzenlenecek tarihi Kırkpınar yağlı güreşleriyle yaz döneminde yurda dönüş yapan gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluk kent ekonomisine adeta çifte katkı sağladı. Kentte 3 Temmuz'da başlayacak organizasyon öncesinde hareketlilik her geçen gün artarken esnaf uzun süredir beklediği yoğun sezonun başladığını ifade etti.
2: Spor.
3: UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Fenerbahçe kulübü cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov'un 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne attığı gol FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 67 kuruş, 1 euro 53 lira 18 kuruş, gram altın 5974 liradan, çeyrek altın 9816 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul ve Kırklareli 33, Çanakkale 36, Edirne 37 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim kovdum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Müjde Kızılkan yeni şarkısı Al Beni'yi müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçı yeni teklisinde Türkçe pop'a yönelirken Al Beni enerjik yapısı ve radyo dostu pop düzenlemesiyle dinleyicilere keyifli bir müzik deneyimi sunuyor.

0: FM reklam. Reklam.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.
4: Bugün en güzel.

Buray yeni şarkısı tam benim tipimi müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi ise Nuşa Dova ait olan şarkının klibi Coşkun Turgut yönetmenliğinde Ankara ve Roma'da.

0: Reklam.
1: Yaşayan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Yaşayan Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati

0: 0532 681 1159.
1: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de düzenlenen etkinliklerle başladı. 5 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında seremoniler, konserler, kültürel etkinlikler ve kortej yürüyüşleri düzenlenirken Büyük Yağlı Güreş müsabakaları ise 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak. UNESCO, insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan festival kentte yoğun ilgi gördü. Otellerde doluluk oranı %80'e ulaşırken organizasyon boyunca geleneksel davul ve zurna ekipleri de vatandaşları etkinliklere davet ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Küp FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Kulpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den

0: Büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
1: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar cumartesi günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa ve serin havaya bırakacak. Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 28 derecelere kadar gerileyecek. Yükseköğretim Kurulu 2026-27 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda TCG Edincik Mayın Avlama Gemisi Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı. Etkinlik kapsamında limana gelen vatandaşlar gemiyi yakından inceleme fırsatı bulurken geminin farklı bölümlerini dolaşarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen temaslara ilişkin "çok iyi görüşmeler yapıyoruz, İran'la çok iyi anlaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Beşiktaş, Salih Uçan, Cristian Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Bilal Ture ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdığını açıkladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un 2. turunda ABD'li Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
2: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 67 kuruş, 1 euro 53 lira 18 kuruş, gram altın 5974 liradan, çeyrek altın 9816 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul ve Kırklareli 33, Çanakkale 36, Edirne 37 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Küpe FM'de 1 Temmuz 2026 Çarşamba harika bir yaz akşamı bizi bekliyor ve ben Mehmet Ali Ayanoğlu haftanın 3. akşamında sizlerleyim. Demet Akalın'la Nazar'la başlayacağız. Gökhan Özen'le bir düeti oldu. Gökhan Özen'e ait olan bu şarkı yeniden seslendirildi ikili tarafından ve bu güzel yaz gününe sığdırma zamanı geldi. Hoş geldiniz.

0: Hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

Haftanın üçüncü iş günü geride kalırken haftanın üçüncü eve dönüş keyfinde Türk pop müziğinin en iyilerini sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi ise 1999 yazına gitmek istedim sevgili dinleyiciler. Yaz akşamında güzel bir yaz şarkısı olsun ve şöyle yaz şarkılarını da hatırlayalım geçmişe dönük Türk pop müziği tarihinde. O şarkılardan birisiydi. 99 yazındayız ve Sertab Erener'le beraberiz Küpe FM'de Zor Kadın.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de. Hadi.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de müziğin sevilen yıldızlarıyla ilerlemeye devam ederken sırada bu kez sevgili Sıla'yla devam edeceğiz. Yeni çalışmalarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Aynı zamanda bu ilham verici şarkıları sevgilisi İlker Kaleli'den aldığını söylüyor. Sıla güzel bir aşk hayatının devam ettiğini de belirtiyor. Ve işte Hep Olsun Aşk adını verdiği çalışmasıyla radyonuzda.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Küpe FM'desiniz. Mustafa Sandal için hazırlanan bir compilation projesinde birçok yıldız hit şarkılarını seslendirmişti Mustafa Sandal'ın ve geçmişe dönük çalışmalarından birisini de müzik dünyasının genç yıldızı Afra seslendirdi. Adı İntikam'dı ile şimdi Küpe FM'de.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine $300 milyar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar cumartesi günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa ve serin havaya bırakacak. Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 28 derecelere kadar gerileyecek. Yükseköğretim Kurulu 2026-27 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda TCG Edincik Mayın Avlama Gemisi Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı. Etkinlik kapsamında limana gelen vatandaşlar gemiyi yakından inceleme fırsatı bulurken geminin farklı bölümlerini dolaşarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen temaslara ilişkin çok iyi görüşmeler yapıyoruz, İran'la çok iyi anlaşıyoruz açıklamasında bulundu. Beşiktaş, Salih Uçan, Cristian Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Bilal Ture ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdığını açıkladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 67 kuruş, 1 euro 53 lira 18 kuruş, gram altın 5974 liradan, çeyrek altın 9816 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul ve Kırklareli 33, Çanakkale 36, Edirne 37 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpe FM'de Melike Şahin'le ilerlemeye devam edeceğiz. Canın Beni Çekti ve çok daha fazlası Küpe FM'de Trakya'nın en çok dinlenen radyosundum.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta, her anında daima yanında.

0: Multen ile tek tablette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzaks'tan. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Küpe FM frekanslarında Gülden Mutlu'yla ilerliyoruz. Uzun lafın kısasıyla bize eşlik edecek şimdi Bahadır Tatlıöz ve Ozan Doğulu da bu çalışmayla bize eşlik ediyor.

0: Oldu Küpe bence. FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzakstan.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban

0: Kaya 0544 841 06 29.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
4: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de ben Mehmet Ali. Sizlerleydim sevgili dinleyiciler. Artık noktalama zamanı geldi. 1 Temmuz 2026 Çarşamba akşamında. Son olarak Oğuzhan Koç burada olacak. Sözü, müziği kendisine ait olan yeni çalışmasını bizlerle buluşturdu. Sevilen Yıldız, bununla da aşksa şimdi radyonuzda. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın ortasına geldik. Çarşamba gününe, cuma günü gözüktü. Evet, cuma günü artık yolda, hafta sonuna doğru ulaşıyoruz. Ve yazın tabii ki hafta sonları daha güzel oluyor. Kim bilir kimlerin tatil planları var. Kim bilir kimlerin hafta sonu bir günlük de olsa şöyle kafasını dinlemek için güzel kaçamak planları var. İnşallah hepsi en güzel şekilde gerçekleşir. Yeni haftaya da süper başlarsınız. Ay, ben bir anda cumaya adapte oldum ama henüz çarşambadayız. Neyse, çarşamba da sevilen bir gün, hafta sonuna yakın diyerek başlatıyorum programı.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy. Orzakstan.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Küpe FM reklam.

Aleyna Tilki ile Cevapsız Çınlamayla devam edeceğiz. Şimdi Emrah Karaduman'la yaptığı o güzel şarkı. Ben en çok o şarkısını seviyorum. Ve işte Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Hande Ünsal'la ve Umur Doma'yla devam edelim gelle. Bu arada Hande Ünsal yakın arkadaşı Melek Mosso'ya Haylaz diye bir şarkı hediye etmiş. Biliyorsunuz o da güzel işler yapıyor. Yani güzel şarkılar yapıyor. Melek Mosso da Ece Seçkin'e özel bir şarkı hazırlamış. Aman Allah'ım ne güzel. Ve işte Umur Doma, Hande Ünsal gel.

0: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

simgeden bir aşkın olayım dinleyelim mi? Çok sevdiğim simge şarkılarından bir tanesi şüphesiz. Ve işte simge aşkın olayım.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Yalın'ın Keşke şarkısını Türkçe, Yunanca birlikte söylemişler. Düeti çıkar mı? Ay çıksa keşke de dinlesek. Çünkü gerçekten Keşke güzel bir şarkı. Ama hayatta keşke dememek dileğiyle, her daim iyi ki demek dileğiyle Yalın'la devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine $300 milyar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Leader Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: aşk yancısına, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sundu.

Cem Belevi ile ne zamanla devam edelim efendim? Hemen hatırlatayım ben. Cem Belevi hazır ne zaman demişken ne diyeceğim ben sizlere? Tabii ki Instagram'ı takip ettiğiniz zaman birçok şeyden haberdar olabilirsiniz. Radyonuzdan, bizlerden, programlardan, konuklardan ve kim bilir belki de güzel sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Arada güzel çekilişler de yapıyoruz sizler için. Ve bunun yanı sıra Instagram'daki PFM'i takip ediyoruz. O cepte www.kupfm.com.tr ise bizleri tek bir tıkla internetten dinleyebileceğimiz adresimiz. Ben ne yapıyorum? Her sabah spor yaparken Küpe FM'de Turhan Ağlıyakut'la sabah haberlerini dinliyorum ve gerçekten de güne her şeyden haberdar olarak başlıyorum. Bir yandan da sporumu yapmış oluyorum. Harika bir şey. Kulaklarınızda, kulaklıklarınızla Küpe FM. Ve şimdi söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar, dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model, 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği, modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine $300 milyar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece burada Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam, Perşembe akşamında güne vedada yine burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Hareketsizlik krizi büyüyor. 2050'de insan bedeni alarm verecek. Araştırmacılar dünya genelinde artan hareketsizlik oranlarının gelecekte insan sağlığı ve görünümü üzerindeki olası etkilerini gözler önüne serdi. SEM adı verilen sanal model 2050 yılında ortalama hareketsiz insanın nasıl görünebileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite eksikliği modern çağın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak tanımlanıyor. Newsweek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin %31'i, ergenlerin ise %80'i önerilen düzeyde hareket etmiyor. Fransız sağlık uygulaması V-Word'un araştırmaları bu verilerden yola çıkarak SEM adını verdikleri dijital bir model geliştirdi. Bu model 2050 yılında hareketsiz yaşam süren ortalama bir insanın fiziksel görünümünü ve sağlık durumunu bilimsel verilere dayanarak gösteriyor. Araştırmacılara göre SEM, çağımızın en yaygın alışkanlıklarının doğrudan sonucu. Sürekli ekran karşısında geçirilen zaman, fiziksel aktivite eksikliği ve kapalı alan yaşamı. Modelde gözlerde dijital yorgunluk ve kızarıklık, yüzde kas çökmesi ve solgun cilt, boyun eğriliği ve teknoloji boynu, bacaklarda varis ve ödem, erken yaşlanma belirtileri bulunuyor. Bilim insanlarına göre bu tablo hareketsizliğin yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel sağlık sistemlerine $300 milyar ek maliyet getirebileceğini öngörüyor. Örgüt 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yetişkinlerde ve ergenlerde hareketsizlik oranını %15 azaltmayı hedefliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların da riskini azaltıyor. V-Word ekibi 30 ülkedeki ortalama yürüyüş ve hareket verilerini inceleyerek bu dijital projeksiyonu oluşturdu. Ardından uzun süreli ekran kullanımı ve hareketsiz yaşamın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmalarla verileri birleştirdi. Ortaya çıkan model, gelecekte hareketsiz bir yaşam biçiminin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Ajda Pekkan bu kez de Harbiye'de sahnedeydi. Adım atacak yer kalmamış vallahi. Geceye henüz çıkmayan ve merak uyandıran Kalbim Senin şarkısıyla başladı. Yani konsere gelenler yeni şarkıyı herkesten önce dinlemiş oldu. Keşke biz de orada olabilseydik.

Vallahi ne yalan söyleyeyim, bugün birazcık konserlerden ilerliyoruz. Sırada Bengi var. Samsun'da verdiği konserde yine ezberlerini konuşturmuş. Binlerce kişi şarkıları baştan sona birlikte söylemiş. Yani konserin sonunda siz en çok kısılan Bengi mi yoksa seyirci mi? Ben bile karar veremedim. Birazcık tartışılır.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutma

Avcı gündüz yüzme maratonunda dereceye girenlere madalyalarını takmış. Bu başarılar için onları çok tebrik ederim. Ve akşam da festivale çıkıp konser vermiş. Bir de konser alanına tekneyle gelmiş. Ya biz oraya yürüyerek bile zor yetişiyoruz. Adam denizden giriş yapmış. Ha bir de kaşa bayılıyorum demiş. Vallahi o girişten sonra kaş da ona bayılmıştır.

Emre Altuğ kariyerinde ilk kez Harbiye açık havada solo konseri verdi ve sanatçı 27 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu. Gecenin ilerleyen bölümünde ise kendisi için hazırlanan motosikletle sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, motosikletle de sahneye çıkmak kolay iş değil yani. Gerçekten tebrik ederim kendisini buradan.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Küpe FM'de Naz'la Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. İş yerinde mesaiye kalan arkadaşlarımıza da sabır diliyorum. Allah onlara da kolaylık versin. Şimdi enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Şarkıya eşlik etmeyi unutmayın. Ha bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

0: Sırada Blok 3 var. Geçen geceki konserinin biletleri daha satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Konser başlayınca da 42 bin kişi şarkıları öyle bir söyledi ki
1: vallahi ne yalan söyleyeyim, bir ara mikrofonu seyirci falan alacak sandım.

üzere Gökhan Tepe'nin Tatlım isimli yeni şarkısı çıkmıştı. Şarkı dilimden düşmüyor. Sürekli kendimi bu şarkıyı dinlerken buluyorum. Arabada, evde, dışarıda. Garip bir şekilde bu şarkı o kadar hoşuma gitti ki sürekli dinliyorum. Ben çok sevdim. Bakalım siz de benim kadar sevecek misiniz?

Evet, maalesef ki üzülerek söylüyorum. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Şarkılarla ve sohbetle geçen bu güzel yolculukta ve bu güzel iki saatte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Naz. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ha bu arada gitmeden söyleyeyim ki bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Bu yüzden mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Tekrardan hoşça kalın.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de.

bataklığın içinde. Batışını izlerken hayatının, gecenin sessizliğine diriniyorum. İçimdeki yalnızlığı

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.